devlet ne atmosfer bica meseye magalten ye kademo mürça bekke bela sayat to what be maleda tizitilanya lech ye ne sigereda sigereda.